0: Mitre fazla soruyor ama ne diyor ya hiç düşünmedim anladın. İmkan her şey şuna.
1: Okay, you like 4-4-3 or 4-4-7? 4-6. Copy, 4-6. Sometimes I'll put it back to me.